Ternovni sahnin monan, cinsuk biktak tim bir şişinan ihomi, ejinni hof, nimni çiri, nimi jinti gumtir sinti.